0: Kızımız olacaktı.
1: Yollar
2: Radyo Karadeniz. Bu alemde tekiz. Sıralar
1: sıralandı, gelmedin yar. Saçlarıma yaz baharda

0: Allah'ım, Allah'ım.
1: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

Yağmur yağıyor. Mutfak camındayım. Nasıl üşüdüğümü bilemezsin. Menekşelerim çiçek vermiyor artık anne. Söylediğin gibi hep dibinden su verdim ama. Şimdi telefon açsam sana, sesini duymak da yetmiyor ki. Hep aynı cümleler. Babamlar nasıl? İlacını aldın mı? Nedenini bilmediğim bir ağlamak var içimde. Bir yerlere sığdıramıyorum yüreğimi. Bazen dalıp giderdim mutfakta yemek yaparken. Tahta kaşıkla tencerenin başında öylece ne düşünürdün acaba? Özlemek çok fena anne. Anlamak seni daha da fena.

Omuzlarım ağrıyarak uyanıyorum sabahları. Benim kızımın omuzlarımı olmasına daha çok var. Gittikçe sana mı benziyorum ben? Ya da annenin kaderi kıza dedikleri doğru mu? Baban eskitir her şeyi kızım demiştim bir kez. Anlamamışım meğer. Eskiyormuş anneciğim. Omzuna ovacak kalmıyormuş meğer aynı evin içinde. Şimdi duysan bunları ne üzülürsün? Mutsuz mu kızım diye. Çoktan kendinden vazgeçmiş bir sesle. Mutsuz değilim de anne. Yağmura ve mutfağımdaki kedere çare bulamıyorum. Evimi topluyor, toz alıyor, patlıcan kızartıyor, televizyon seyrediyor, akşam çalan kapıyı açıyorum. Açtığımı gören olmuyor. Pişirdiğim yeniyor da güzel olmuş denmiyor. Çay demleniyor, demleniyor, demleniyor. Kederim mutfağımın her yerine yerleşiyor. Ah nasıl eskiyor her şey anne. Nasıl eskiyor. Eskilerimi de atmaya kıyamıyorum. Seni çok özlüyorum. Bana yasakladığın bahçeler sana da mı uzaktı hep? Gideme işine ağladın mı sen? Ne zaman eskiyor sevgiler? Ödenen bedellerin acısı geçince. İşte böyle kalbimde bir acı, şarkılar seni söyler.

Çaresiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti.

ne varsa içeride, dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum. Yaktım.

0: olayın ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Bile bile sen bir kahkaha, bense latife olamadık yine.

Dağların karı, yüksek dağların karı, erimeden akar mı, erimeden akar mı? Ben yürekten yanmışım, yüreğimden yanmışım.

0: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
2: Gönlün mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm. Gözüm

Evet, günaydınlar. Coşkun Show başlıyor. Şöyle frekanslarımızı ayarlıyoruz. Herkese günaydınlar diliyorum. Sabah enerjisi, sabah temposu Coşkun Show. Şöyle Radyo Karadeniz'de başlamıştır. Bir alkış gönderin.

kapısında ayvalık, dalları karabalık. Sen orada, ben burada, ne sarayı sevdalık. Evet, günaydınlar diliyorum. Saatlerimiz 08.37'yi göstermekte. Bölgemizin en güzel radyosu Radyo Karadeniz'den şöyle canlı yayına başladık. Saçlarını aklar kapansın diye hafta sonu geliyor durduğum mahalle. Valla dışarıda şöyle çok serin bir hava var, çok güzel bir hava var. Güneş açsam mı açmasam, kapatsam mı kapatmasam mı falan derken bir de baktın yağmur geldi diyecek. Yok, gelmez bugün, gelmez bugün, gelmez.

Evet, şöyle yayınımız devam ediyor. Bölgemizin en güzel radyosu 87.5 Radyo Karadeniz 90.6 Artvin Trabzon. Hazır mıyız? Abi sesi açmayı unutmuyor. Sonu ne kadar açın diyeceğim ama hoparlör falan patlar, sonra benden bilme. Haydi bakalım, yayınımız devam ediyor. Şöyle mesajlarınızı da bekliyorum. WhatsApp'tan 0532 715 0694, ne olur mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi demayın ki bu ne hızlı. Tamam, yavaş söylüyorum. 0532 715 0694, ne olur mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle güzel güzel mesajlarınızı bekliyorum. Birazdan WhatsApp mesaj bölümünü de aktif hale getiriyorum.

Evet, şöyle yayınımız devam ediyor. Bari. Güzel mesajlarınızı bekliyorum. Devam. WhatsApp'tan birazdan aktif hale getiriyorum. Mogiş Konyası Varogna.

Evet, İbrahim Sarın'ı gerçekten güzel benzetmiş de yapay zeka şarkısı. Letta tudeleye olur ya, sit çagana mug olur. Evet, şöyle hareketleniyoruz, hareketleniyoruz biraz da. Yansın ortalık, hadi bakalım, yaşa. Evet, şöyle bir mesaj bölümüne bakıyoruz. Bizlere kimler ulaştı? Evet, Ertuğrul Tüfekçi yazmıştı sabah. Ya ben gelmeden önce hemen yazdı. Selamlar Rize'den, Ertuğrul Tüfekçi. Şu an pazar hemşine doğru gidiyorum. Sıradaki parça natural gaz çalışanları ve Karadeniz dinleyicilerine gelsin dedi. Teşekkür ediyoruz abim. Bir alkış gönderiyorum şu an dinliyorsan bizi. Evet, Zekeriya Bozkan. Bozkan Yapı ulaştı bizlere. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Herkese iyi haftalar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun yazdım bize. Teşekkür ediyorum. Bozkan Yapı'ya daha selamlar olsun. Evet, Zekeriya Bozkan. Güzel bir şarkı yaptı son zamanlarda. Güzel, tebrik ediyorum. Ağzına sağlık abim. Birazdan çalacağım parçanı. Parçanı göndereceğim. Biz buradan destek vermek, destek etmek düşer tabii ki de abimize. Evet, Fatih Bey. Fatih Bey ulaştı. Bo günaydın ya bo. Bak, önemli olan o başındaki o bo çok önemli. Bo günaydın coşkun ya. So huşa çay yaptım mı? Yok, daha yapmadım abim, inan. Yapamadım. Anca düştüm buralara. Yekil likil. Haydi bakalım. Evet, Ercan kardeşim ulaştı. Ercan Baylar. Abi selamun aleyküm. Bo neredesin ya? Ya özledik şu an. Hamza Baylar ve ben seni dinliyorum. İnanır mısın bu Fatih Bey'den sonra Ercan Bey de bo neredesin ya? Sonra. Aha da buradayım. Gola gola bulur diye. Düştüm buralara. Aynen aynen, akşam sende, sabah bende, doğru diyorsun, katılıyorum Fatih Bey. Fatih abimize selamlar olsun. Başladın mı işe, gittin mi? Evet, şöyle şu an çay bahçesinde olan var mı, çay toplayan var mı? İş yerinde, araç başında varsa şöyle mesajlarınızı bekliyorum. Sabahın köründe bu kadar erken yayın yapılır mı diyorlar bana bazen. Yapılır. İleriki zamanlarda belki saatleri belki değiştirebiliriz. Sizin için belki bir deneyebilirim ama sabah bazen uyanamıyoruz, dinleyemiyoruz çok diyorlar ama olsun. Sabah dinleyenler bizimdir. Bir alkış gönderiyorum. Herkese de selamlar olsun.

0: Evet, şöyle kısa bir reklam arası, ekmek parası diyoruz. Şöyle reklamlardan sonra bomba gibi yayın sizleri beklemekte. Fakat sıramızı değiştirmiyoruz. Bir dakikalık reklam aramız var. Hemen geliyorum, buradayım. Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.

Evet, her zaman merak etmişimdir. Çaylı'nın oteye gidelim yani yani. Acaba ne tarafı doğru? Trabzon'a doğru mu, Artvin'e doğru mu?

Evet, çayları hazırladık mı? Çay yaptık mı? Ha böyle tavşan kanı gibi. Çayları koyduk mu? Tabii sabah ne içilir? Çay içilir, su içilir.

Evet, şöyle Zekeriya Voska, Zekeriya abimizin bir şarkısı var, yeni çıkarmıştı. E biz de ona destek vermek düşer tabii ki de. Radyo Karadeniz'de ilk defa bizden dinliyorsun.

0: Cennet vatanımın güzel insanları, Coşkun Show'u dinleyin, kendinize gelin. Mogay Şaşe zamanı. Coşkun Show, Radyo Kalevi dinleyin, kendinize gelin.
1: Evet, Adem Seven'in dediği gibi Coşkun Show'u dinleyin, bu kendinize gelin.
0: Herkese günaydın.
1: Evet.
0: Coşkun Show başlıyor.
1: Herkese günaydınlar diliyorum tekrardan.
0: Aman.
1: Saat dilimi 08.56'yı göstermekte. Evet, az önce Zekeriya Bozkan'ın şöyle güzel bir şarkısını dinledik. Evet, Adem Sever, Adem abimiz. Geçen çılgına döndü. Bu beni niye dinlemiyorlar dedi. Neden destek vermiyorlar dedi abimiz. Abimize destek veriyoruz lütfen. Böyle çılgına da dönme abim, olmuyor, yakışmıyor sana. Lütfen. Evet, buradan geçenlerde yayınımız devam ediyor. Şöyle grubumdan öyle bekar dur da dur dinliyoruz, hiçbir yere ayrılmayalım, hemen buradayım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarının yer alacağı Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun ilk günü olan 22 Eylül'de 4. sırada söz alması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için seri üretim sürecinin başladığını belirterek 2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz ifadesini kullandı. İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında MASAK'tan yeni inceleme talep edildi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin 1. derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Fon soruşturması kapsamında fon yöneticilerinin İsviçre'deki hesaplara yüksek miktarlarda para gönderdiği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuri suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. ABD Başkanı Donald Trump, ülke basınına yaptığı açıklamada İran konusunda şu anda karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler yaşanacağını aktaran Trump, İran'la bir anlaşma yapıp yapmama ya da İran'ı ortadan kaldırma seçeneklerini değerlendiriyorum. Masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak. Uslu dursalar iyi olur ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediliyor. Tahmin ediliyor.
2: Haber.

Evet, haberlerden sonra Coşkun Show devam ediyor. Şöyle haberleri gir. Güzel güzel dinledik. Ondan sonra kim gelip o ben geldi. Coşkun Show başladı. Saatlerimiz 9.04'ü göstermekte. Evet, bölgemizde son zamanlarda sel uyarısı veriliyor. Aman dikkat edelim lütfen. İyidere'ye, pazarımıza geçmişler olsun. Valla şöyle temizlikler belediyeler tarafından devam ediyor. Herkese geçmiş olsun dileklerimi gönderirim. Güzel ilçelerimize geçmiş olsun tekrardan.

Kapısında ayvalık, dalları kalabalık. Sen balkonda, ben camda, ya ne sarayı saydın sevdalık. Aynı terelli ısrar edince ona güldü dedi rizelli. Şöyle WhatsApp mesajımızı hemen hatırlatıyorum. 0532 715 0694. 0536 derken kim? 0-532-715-0694 0-532-715-0694 Noğlu bir arkadaş şaka yaptı bize. Şaka. Bazen oluyor böyle şeyler. 0-532-715-0694 Noğlu WhatsApp mesajımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Yayınımız devam ediyor. Bölgemizde bugün biraz hava kapalı böyle. O kontaneli bir hava var. Evet, geçen gün Trabzonspor 4-0 yendi Galatasaray'ı. Dün akşam da Rizespor Göztepe karşısında 1-0 yenilgiden sonra 2-1'i bulmuştu. Son dakika penaltı golüyle Ovic with derdim var derin. Evet, dün akşam bir puan gitti. Şöyle bir dertli o zaman. Atakan Hanoğlu, Aykut Özer'den Pay edelim dertleri, biz sana bir de bana.

Karışıklık olmadı. Buradan herkese gönderiyorum. Sabah enerjisi. Evet, yayınımız devam ediyor. Bölgemize selamlar olsun. Şöyle güzel güzel mesajlarınızı bekliyorum. Trabzon, Artvin, Rize, Çaylı, Pazar, Fındıklı, Arhavi, Hopa, Ardışen, Dutkı,

Evet bölgemizde okullar açıldı. Bugün haftanın ilk günü, pazartesi günü, haftanın ilk günü. Vallahi sabahleyin gelirken şöyle çok güzel öğrencilerimiz, çocuklarımız önlüklerle, okul elbiseleriyle, önlük demeyelim, önlük kalktı da vallahi çok güzel bir görüntü vardı. Özünün tablo. Bir aksiyon var, bir heyecan var. Dışarıda bir hareketlilik geldi diyelim şöyle bölgemize. Bir de bu arada çay zamanı bu arada devam ediyor. Şu an çayda olanlara herkese kolaylıklar diliyorum. Çayda olanlara selamlar olsun. Bakalım ben ne zaman toplayacağım. Vallahi daha çay beni bekler. Bena. Oy oy oy. Hani bir günde bir gündür diyorum, uzatıyorum. Aslında bir an önce toplasak da kurtulsak desek daha iyi olur ama yok, bir türlü ayağım çekmiyor. Bir ayağımı atıyorum, diğer ayağım evde kalıyor.

0: giriş yapacaktım, yapamadım. Sabah sabah normal karşılıyorum. Evet, şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatalım. 0532 715 0694 nolu mesaj hattımızdan ulaşabilirsiniz bizlere.
1: Nihat Doğan gelsin mi? 0532 715 0694 nolu mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Evet, şöyle uyandırma modundayız. Artık uyanmalıyız. Uyanın artık. Ya bir git başımdan ya, seninle mi uğraşacağım diyenler var. Ve diyorlar da, inanın, sabahın köründe ya mu komşun ya. Ya olur mu sabah sabah dedi uyumak varken.

0: frekansı. Burası Radyo Karadeniz.
1: Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle iki şarkılı Türkçe popla devam etti. Demet Akalın Hadise'den Ara Beni. Aramadı ama.

0: benim doluklarım.
1: Aha buraya işte. Evet, sesimizin ulaştığı her yere selamlar olsun. Bir de günaydınlar diliyorum. Şöyle çayları hazırladık mı? Çaylar hazır mı? Şöyle çay fotoğrafları bekliyorum. Ben canım çekti ya. Oy oy oy. Neyse. Meftar'ı şu an dinliyorsam Meftar Özgür abi. Taylan Bey. Hemen altta çayı. Do hazire tulaca.

Evet, şöyle Erol Şahin, ver elini, şöyle bir tulumlu güzel bir şarkı dinleyelim. Hiçbir yere ayrılmıyoruz, hemen buradayım.

0: Evet, günaydınlar diliyorum tekrardan şöyle WhatsApp'tan. Hemen şöyle WhatsApp mesaj bölümünü hatırlatıyoruz. 0532 715 06 94 nolu mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz şu an. Instagram canlı yayını da açtım. Instagram'dan da şu an yazanlar var. İbrahim Yaraoğlu, Celazen Ulubere, Arda Osteyrun Ulubere, Hamidime selamlar olsun. Bir alkış gönderirim sizlere. Şu an Instagram'dan canlı yayını açtım. Coşkun Show olarak Coşkun Uçkan hesabında. Oradan da mesaj atabilirsiniz bizlere.
1: Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.
0: Evet, şöyle mesajlarınızı bekliyorum. Saatlerimiz 09.27'yi göstermekte. Yayınımız devam ediyor. Bölgemizin en heyecanlı, en enerjili, en tempolu programı Coşkun Show devam ediyor.

0: Artı Radyo Karadeniz.
1: Hey şöyle Ayhan Alptekin'den, mekanın cennet olsun abi. Şöyle oyna güzelim oyna. Oynamayanın belli ağırsın. Hadi bakalım. Şöyle grubondan boncuk boncuk gözlerin. Ondan sonra Engin Alptekin'den ver yansın parçasını göndereceğim. Evet bu arada Coşkun Uçkan isim hesabından şu an canlı yayın açtım. Oradan da mesaj atabilirsiniz. Oradan da sonra sizleri Radyo Karadeniz'e bekliyorum. 0532 715 06 94 0532 715 06 94 ne oldu mesaj hattımızdan? Şöyle mesajlarınızı bekliyorum. Oyna güzel um, oyna oyna dinle beni. Hani derler ya, Karadeniz hırçın, deli. Aynen öyle. Yağmur yağdığında bile aynen öyle bize yağıyor. Aman dikkat ediyoruz son zamanlarda. Bölgemizde çok yağış var.

Evet, yayınımız devam ediyor. Bu arada şarkıyı açtım. Ben de arka bölümde oynadım azıcık. Sabah sabah güzel oluyor. Bugün çay yapamadım. Ne yapalım, oynuyoruz.

Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle biraz hareketlenelim dedik. Evet Zekeriya abim. Şöyle bir video paylaştı, birazdan bakacağım abim. Şöyle oynarken ya da bilmiyorum manzarada mı desem, neredeyse şöyle fotoğraflarınızda olabilir. Evet, günaydın, hayırlı yayınlar Coşkun kardeş. Könden Şefik Bey ulaştı bizlere. Vallahi bugün güzel okudum. İlk defa klön demedim abi. Bugün sonunda çözdüm olayı. Ya bazen dilim takılıyor. Dişim dilime sürttüğü için. Benim aşkım is is is.

0: bakarsan ya aşık olursun ya da olan...
1: Hayır, katılmıyorum ona.
0: Yandırayım bebeğim.
1: Evet, şöyle bir de Erik Dalı geçsin mi? Haydi bakalım, bir de Erik Dalı dinliyoruz.

0: Valla eller oynasın eller, kollar mollar artık bilmiyorum. Her yer oynadı az önce. Evet, bu arada Coşkun Uçkan Instagram hesabından canlı yayında açtım. Bu arada oradan da izleyebilirsiniz. Radyo Karadeniz'in WhatsApp mesaj bölümünü de hemen şöyle aktif hale getiriyorum. 0532 715 0694. Ne oldu mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, şöyle Sezgin kardeşim yazdı. Coşkun'um hayırlı yayınlar.
1: Karadeniz.
0: Allah razı olsun Sezgin'im. Gille hikayesini. Efra. Simit Sarayı. Nerede? Ardeşen'de. Trafo hemen aşağısında Sezgin kardeşimin Rize simiti. Vallahi mükemmeldi. Tavsiye ediyorum yeminizi. Evet, Kön'den Şefik Bey. Eski bir türkü bilmem çalar mısın? Abim hemen bakıyorum. Varsa listemde çalacağım, söz veriyorum. Listemde varsa çalacağım. Yoksa biraz erteleyebilirim.

Evet, Trabzon'a da selamlar yolluyoruz şu an. Bizleri Trabzon bölgesinden dinleyen herkese selamlar. Cengiz Uçkan'a selamlar yolluyorum. Sonra Cengiz abi, köyde misin, neredesin, burada mısın? Ya Cengiz abiye hastayım. Kendisi fanatik Fenerbahçeli. Gerçekten fanatik Fenerbahçeli. Ama arabasının plakası geçse. Özellikle plakasına bakmak gerekiyorum. Vallahi inanır mısınız? İnanır mısınız? Bu Fadim ile Temel şarkısını gerçekten çözmeye çalışıyorum. İnanın, çözmeye çalışıyorum. Nasıl çözmeye çalışıyorum? Hemen onu da anlatayım. Bana dedüklerini ayıya da söyle sana. Ne alaka? Tamam da kanka, ne alaka? Sana sevdam. Evet, şöyle bir Engin Baba'dan Ver Yansın. Bir Ver Yansın dinliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayalım. Şöyle Instagram hesabından da şu an canlı yayın yapıyorum, Coşkun Uçkan. Oradan da bekliyorum sizleri. Hemen söyle, mesaj attığımızı hatırlatalım. 0532 715 0694. Coşkun'un Beni Alan Yaşadı şarkısını istiyorum. Sezgin kardeşim yazdı. O şarkı böyle mi başlıyordu? Beni alan yaşadı, dertlerimi boşadı, mest olsun aşk olsun. Sezgin kardeşime selamlar olsun. Valla listede varsa göndereceğim sana. Ha, bu ne acayip acayip şarkıları, nereden buluyorsun Sezgin'im ya? Evet, Engin Baba'dan şöyle bir Ver Yansın dinleyelim.

gidecek diye. Ömrüm ziyan oldu sen diye diye. Her gece uykumu böldün ne diye. Sen ruhuma çöken kara basansın.

0: ömrümü hayatımı çalansın. Yansın kitabına yandım. Ben yansın.
1: Vallahi Engin Baba ver yansın dedi, yaktı ortalığı. Engin Baba'ya selamlar olsun. Kucak dolu selamlar yolluyoruz abimize.

Evet. Vallahi geçen gün izledim. Veysel Ersoğlu. Veysel abime selamlar olsun buradan. Veysel Ersoğlu'na. Kendisi şu an Amerika'da ikisperlik yapıyor. Ya şöyle bir dinleyelim mi kendisini? Ya geçen gün izledim, gülmekten öldü. Yani gerçekten burada öyle olsaydı acaba biz öyle mi olurduk? Yani o şekilde mi konuşurduk? Hadi bir gelsin, bir dinleyelim bakalım.

Efendim Michael dayı. Evet, lanet olası alım yerindeyim. Evet, New Jersey'deyim. Evet, New Jersey 2. Ne demek teleferiğin teli koptu? Kaç saattir burada seni bekliyorum, farkında mısın? Hadi ama hep aynı hikaye. Lanet olsun. Ne kadar sürer? Ne? Akşamı bulur mu? Lanet olsun Michael Day, sen ne dediğinin farkında mısın? Akşama kadar senin lanet olası çayını mı bekleyeceğim burada? İstersen buraya yorgan atıp yatayım, olur mu? Hadi ama. Teleferiğin teli koptu hikayesine inanacağımı beklemiyorsun. Ya kesin sen bahçeyi bitirmek için duşini yapmışsındır. Margaret teyzeye söyle yandan sessiz olsun. Bana bağırmayı kes, tamam mı? Özür dilerim, sana demiyorum. Tam ne lanet olsun. Margaret teyzeye söyler misin bağırmasın bana? Michael dayı, seninle başım büyük belada. Tamam. Tamam, bekleyeceğim, tamam. Tamam, başımın belası, yaşlı bunak ihtiyar. Tamam, bekleyeceğim. Tamam, yine kandırdın beni. Yanında peki McCorrell'i

Sarma öyle Cenan Çıkveri de var mı? Tamam. Ne? Lette hoş kuyava bayılırım. Tamam tamam anlaştık. Hadi görüşmek üzere, bekliyorum, çok geç kalma. Seni ihtiyar buna.

Evet, Versel Ersoğlu kendisi bu arada tiyatrocudur. Hem de ekisper. Kendisi Amerika'da şu an ekisperlik yapıyor. Evet, şaka bir yana güzel videoları var, bazen takip ediyorum ve izliyorum da. Zekeriya abime selamlar olsun. Evet Sezgin kardeşim, burada mısın? Dinliyorsan buradayım yaz. Senin şarkını da göndereceğim.

0: Bir abimiz var. Metin abi. Ya ben sana ya böyle mi öğrettim ya? Lütfen ya koduk hadi ya gözünü seveyim. Bir de bu repliğimiz var. Böyle esprili güzel videoları programımızda sizlerle birlikte sunacağım. Dinleyelim mi? Gelsin mi?
1: Koduk hadi Metin abi. Lütfen Metin abi. Metin abi bak yarıda beni kestiriyorsun. Şarkıyı oku dedim, horon oynar demedin.
2: Fark etmez, ol horon ne durdu?
1: Metin abi bak, yarıda kestirdim.
2: Tamam hadi devam. Bak,
1: gönül dostlarımız böyle Avrupa'dan beri izliyor.
2: Tamam devam.
1: Ben seni nasıl eğittim Metin abi ya?
2: Tamam hadi devam et.
1: Okuyabilirsin. Oku.
0: Ya bu arkadaşlar... Kendi aralarındaki samimiyet. Bir de diyor ki, şimdi video çekiyorlar. Bir anda yanındaki abi oynamaya başladı ki, diyor ki Ahmetin abi akuduk dedi ya, ben seni nasıl eğittim, ben sana nasıl öğrettim. Gönül dostlarımız bizleri izliyordu. Vallahi şu video izlemenizi tavsiye ederim.

Evet, Sezgin kardeşimin şöyle jest olsun şarkısını gönderiyoruz. Sezgin kardeşime gelsin. Bu beni alan yaşadı, dertlerimi boşaldı.

Evet, yayınımız devam ediyor. Bölgemizin en geniş kapsamlı radyosu Radyo Karadeniz'den şu an canlı yayındayız. Evet, böyle saatlerimizi ona çevirdik. 10 oldu. Hadi bakalım, bismillah diyoruz. Yeni uyandık mı? Çayları hazırladık mı? Şu ana kadar mesaj atan herkese kucak dolusu selamlar yolluyorum ve günaydınlar diliyorum. Bölgemizde bugün güzel bir hava var. Böyle haftanın ilk günü, pazartesi günü. Vallahi sabahtan beri böyle hareketli hareketli, tempolu tempolu şarkılarla, müziklerle devam ettik. Bir de uyandırma modundaydık. Sabah enerjisi. İşten demir pas tutmaz, boş yere dememişler. Aynen aynen. Sezginum. Kankam. Seni alan değil, beni diyor. Oho, seni alan yaşadı zaten yenge. Mu gorum, bela gorum yalada. Evet, yayınımız devam ediyor. Sezgin kardeşime selamlar olsun. Helal olsun valla, çalışıyorsun kardeşim. Tebrik ediyorum seni. Evet, Radyo Karadeniz'den şu an canlı yayındayız. Belgemizde bugün güzel hava var. Dışarıda okullar da başladı. Dışarıda enerji, tempo, aksiyon devam ediyor. Haftanın ilk günü, enerjimizi boşa göndermiyoruz. Heyecanlı devam ediyoruz.

Evet Sezgin kardeşim. Yayından sonra oradayım. Çay, maydok hazır. Çay hazırla oradayım. Geliyorum birazdan. Evet saatlerimiz 10.02 göstermekte. Adem abim, Adem ile her telden program olacak mı bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Biraz da gaza mı vereyim buradan sizde? Ya Müge Anlı da başlamadı ki yani şey verelim. Ben de göremedim birkaç gündür. Hani onun adına da konuşmak istemiyorum. Her an her şey olabilir. Hani diyorlar ya bu bizi kim alabilir? Boşansıyor. Phantom Mustafa. Necmi miydi? Unuttum adını da abimizin. Evet. Buralar bana kaldı. Evet şöyle Gökhan Demirci'den Yaşa Sevduğum Yaşa Dağları Geziyorum. Şöyle bir atlı parçayı dinleyelim. Karadeniz şarkısını dinliyoruz, hiçbir yere ayrılmayalım.

Evet, yayınımız devam ediyor. Vallahi adım abi her telden devam ediyordu. Ben de öyle yapıyorum şu an. Onun bölümündeyim. Şu ana kadar bizlere ulaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Mesaj atan herkese teşekkür ediyoruz. Şöyle bir WhatsApp mesaj hattımızı hemen hatırlatalım. 0532 715 0694, 0532 715 0694 nolu mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlere kimler ulaştı hemen şöyle bakıyorum. Cumali Kuyumcu ulaştı bizlere. Cumali abimiz ulaştı. Coşkun kardeşim, selamun aleyküm. Senden Kemal Yılmaz'dan Az Kaldı şarkısını istiyoruz. Hakan kardeşime armağan ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şöyle bir alkış göndereyim sizlere abim, Cumali Bey'e. Abim birazdan bakıyorum isteğine. Hemen göndereceğim

Hemen böyle bir kemençe geçelim. Gelsin bir harmonika. Hadi bakalım. Sonra demeyin ki bu nasıl bir geçişte. Yani her telden.

Evet, Artvin'e kucak dolusu selamlar yolluyoruz. Artvin Merkez, Opa, Arhavi, Boçka, Şavşat. Vallahi sayamadım bütün ilçelerine. Yusufeli, selamlar olsun. Şu an bizleri dinleyen herkese kucak dolusu selamlar yolluyorum. Evet, o tarafta havalar nasıl? Hava nasıl oradan? Bir haberlerinizi bekliyorum. Hava böyle böyle. Şu an Trabzon'dan da bekliyorum. Nasıl hava durumu o tarafta? Vallahi burası biraz karışık. Her an her şey olabilir. Bu bizi kim alabilir? Bu şansı yok. Bunu demesem, yapmasam olmazdı. Her programda yapıyorum tabii ki de.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Ya ne sardı ya. Armonika. Mükemmel. Ya Rize bölgesinde abule nasıl oynuyorlar? Yemin ederim ben yapamıyorum. İnan yapamıyorum. Vallahi öyle titriyorlar ki. Vallahi bildiğiniz gibi de. Yani elektriğe çarpışsalar böyle titrenme. Tebrik ediyorum sizleri gerçekten. Yani onu oynamak da cesaret ister yani. Bu arada. Ula ula ula ula. İki canlı. Hey şöyle. Salih Yılmaz, Mustafa Alptekin'den Yar Yar şarkı.

0: Evet. Radyom Ozan programdayken hep böyle Karadeniz müziklerine yer veriyorum. Çünkü bazen yurt dışından beni arıyorlar. Vallahi özlüyoruz diyorlar. Yani her zaman Karadeniz müziğini dinleyemiyorum. Karadeniz müziği ağırlıklı olsun. Onun için ben de yurt dışında, vatanımızda, yurdumuzda bizi dinleyenlere gönderiyorum. Böyle Karadeniz müzikleri de dolu dolu, heyecanlı heyecanlı devam ediyoruz.
1: Özenerek bakardı, dudakların çok tatlı, Bali ile mi kardı, dudakların çok tatlı.
0: Evet, Selçuk Balcı başladığım yerde birazdan abimizin isteğini hemen gönderiyorum. Cumali Bey'in isteği, Kemal Yılmaz'dan Az Kaldı şarkısı gelecek. İsteklere de yer veriyoruz tabii ki de. Hani unutmadım demeyin, çalıyorum. Listemizde varsa çalıyorum, yoksa en sona atıyorum.

0: Yatımda uyuyamadım. Düşen dolunay sandım. Yol aldım dere tepe. Bilmem şimdi neredeyim. Boşa mükürek çektim. Başladığım yerdeyim. Boşa mükürek çektim. Vallahi çok güzel sözler. Selçuk Balcı'yı tebrik ediyorum. Gerçekten mükemmel şarkılara imza atıyor. Bir alkış gönderiyorum kendisine. Boşa mükürek çektim.
1: Başladığım yerdeyim. Radyo Karadeniz. Bu alemde tekiz.

Evet, yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 10-18'i göstermekte. Radyo Karadeniz'de şu an canlı yayındayız. Saatlerimizi devirdik. 10'da yayınımız normalde bitiyor. Ama Adem abim olmadığı için... Adem abimizi seviyoruz. Adem Akatin'e selamlar olsun. Aynen aynen, adım abimize gelsin. Yavaş yavaş güneş kendini gösterdi. Ve artık gel da gerçekten güneş atsın artık. Bir atsın atsın. Ya inanır mısınız ya, 365 günde belki de 60-70 günü güneşli geçmiştir bölgemizde. Artık çürüdük. Hep kombitullahca hani diyorlar ya. Ama Allah'ın takdiri tabii ki de hani karışılmaz. Seni gördüm anladım, sevdalı uşakmışım. Bir nefesim dokunsa.

0: Boş ver.
1: Evet, beklenen şarkı gelmiştir. Boş ver. Aynen öyle de yok, böyle de yok. E çalışmadan olmuyor tabii ki de, çalışmak gerek.
2: Çalış çalış ileri gidemedim.
1: Evet, Ali abim yazdı, selam yazdı, selam. Aleyküm selam abim.
2: Çalış çalış.
1: Antep'e selamlar olsun.
2: Bir karış, birincisi bitmeden başlayıyor bir yarış. Kapattım meseleyi, artık konuşmayırım.
1: Günaydın Coşkun Bey, İsmail Türüt'ten. Alim attı parça, çalabilir misin? İyi yayınlar. Hemen bakayım abim, listemde varsa çalacağım. Listeme bakıyorum. Güncel şarkılar olduğu için bazen olmuyor.

0: Boyladı ya. Boylada yok, boylada yok. Ne çalışayım ya? Salış salış gene aynı ya. Gözünüze kesileyim.
1: Aynen öyle. Çalış çalış gidemedim bir karış. Evet dinleyenlerim. O nasıl bir dinleyenlerim? Basın takılıyor. Evet, bana mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Ali abim isteğini bulamadım ama yarın inşallah çalacağım, indireceğim, söz veriyorum sana. Vallahi veda etmek istemiyorum böyle. Ne yapalım, gitmem gerekiyor. Bazen saatlerimizi zaten açtık. Saat 10:26 göstermekte. Normalde 10'da bitir. 10'da. 10'da ne duruyor? Umut ya mısın? Tam Karadeniz'de diyorlar şimdi bana. Bulutlar dur yoldaşım, sen damiyarsız kal. Evet, yarın sallı yarın aynı saatte demek isterdi. Buçu buluyor yani, bir türlü o 8'i tutturamıyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ediyorum.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek.
2: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz WhatsApp iletişim numaramız 0532 715 06 94.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Adem'le Hertel'den başlıyor.
1: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94.

0: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
2: Adem'le Hertel'den başlıyor. Adem'le Hertel'den başlıyor.
3: Ula Adem.
2: Hertel'den başlıyor. Hertel'den başlıyor. Adem'le Hertel'den başlıyor.

arabası var. Onun arabası var. Güzel mi güzel? Şoförü de var. Özel mi özel? Ama bizim yok diye gelemeyeceğiz de değil tabii ki. Hanımlar beyler, yeni gün yeni başlangıç, güzel bir haftanın başı, güzel bir pazartesi. Biraz fazla güzel değil ama azıcığında. Şükürler olsun ki hafta sonu can kaybımız olmadı. Şiddetli yağışlardan ötürü Rize, İdere, sonrasında Pazar, sonrasında hemen komşu ilçemiz Trabzon'umuz. Geçmiş olsun diyelim. Şükürler olsun ki can kaybı yok. Hani zarar gelince mala gelsin derler ama tabii cana gelmeyince mal da sonrasında aranıyor. Aman dikkat diyelim. Hatta bir vatandaşımızın yorumuna üzüldüm, affola. Daha dün plakayı taktım, aracı park etmiştim. Bugün selden ötürü şu anda suyun içinde demişti. Mevlam şifa versin, Mevlam beterinden korusun. İşte artık eskisi gibi yağmur böyle uzun soluklu yağmıyor. Birden şiddetli, dolu, heyelanlar olabiliyor. Aman dikkat edin. O yüzden eski su kanallarının olduğu yerleri birazcık daha şöyle büyütelim. Birazcık daha böyle buradan su gelmez, etmez, gitmez demeyelim. Mevlam beterinden saklasın diyelim. Bu arada Tunca'mıza da geçmiş olsun. Tunca'da da bir heyelan varmış. Rize Pazar'da bir vatandaşımızın evinin önünü kaymış. Geçmiş olsun diyelim. Mevlam bundan büyüğünü göstermesin inşallah. Hani felaket tellalı gibi girer girmez bununla başladım ama affola diyelim. Çünkü olan bitenden birazcık böyle sizleri bilgilendirmek isterim. Bir iki günde çay toplayanlar da, hatta çay müstahsilleri için Çaykur ve Rize Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş zorunlu olmadığı müddetçe dışarı çıkmayın demişlerdi. Vatandaşlarımız bunlara da uydu. Dün itibariyle dün için bir yağmur fırtına olabilir gibi uyarı vermişlerdi ama şükürler olsun olmadı. Olmadı. Olmasın da. İşte bu nereden geliyor? Şimdi hani eskilerin bir sözü var. Her şeyin fazlası zarar. Her şeyin fazlası zarar, değil mi? Al, yağmur berekettir ama fazlası, kontrolsüzü birazcık böyle zarar oluyor, değil mi? Mevlam beterinden saklasın. Hanımlar, beyler, bu geldi de konuşuyor, kimdir, nedir derseniz. Efendim, ben programcınız Adem. Programını da Hertel'den, burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'e kulak vermekte olduğunuzu hatırlatmış olalım. Gündelik hayattan, yapmacık hiçbir şey yok. Her şeyin doğalından sizlere sesleneceğiz. Rize, Artvin, Trabzon 87.5, 90.6'dan, çift frekansımızdan bizlere kulak verebileceğiniz gibi. Dijital ortamımız radyokaradeniz.com ve tabii ki de iOS ve Android cep telefonu uygulamalarından da bizleri dinleyebileceğinizi hatırlatmış olalım. Şöyle bir günaydınlaşalım, şöyle bir selamlaşalım. Ben geldim, mikrofon başındayım. Sesimi duyan kimler varsa sizleri bekliyoruz. Hadi bakalım.

Eskiden ne şarkılar yazılmış ya. Sevgilimi koluma takarım, Bebek'te 3-5'te tur atarım. Hani daha önceden şarkılarda Bodrum deyince var mı böyle başına denk gelen? Eskiden Bodrum deyince ya bu bizim evin Bodrum'unda mı geziyor? O ev Bodrum ne kadar büyük ki? Ona şarkı yazıldı diye bazen böyle hangi moddalar gibi yapardık değil mi? Günaydın, selamlar, hayırlı yayınlar, hoş geldin. Müge Anlı'yı bugün aramıştı ama. Evet evet, sevgili Coşkun'um ben yokken böyle birazcık beni çok anı veriyor da sağ olsun. Bu arada Onur hocamıza Onur almışlar Ardeşen postası. Sosyal medya hesabı. Onur hocamız da bizlere kulak vermekte, selamlar göndermiş olalım. Hayırlı yayınlar, 8. haftaya merhaba demiş. Selamlar, günaydınlar, hayırlı yayınlar. Havva ben sizden. Kaçkar Derviş'inden Sen de Gel şarkısını rica ediyorum demiş. Bu şarkı size ve sizi dinlemekte olan herkese gelsin. Hayırlı yayınlar demiş, teşekkürler. Aa, güzel bir mesaj. Hayırlı yayınlar. 8. haftaya merhaba demiş. Oo. Zaman su gibi akıp geçiyor. Değil mi? Bu arada sesim geliyor mu radyodan? Beni duyanlar var mı? 0532 715 06 94. Bu arada ben hani yaşlılıktan mı bilmiyorum, kendi sesimi duyamıyorum. Geldi, tamam. Alo, ses kontrol. Mikrofonu açık unutmadım. Bilerek yapıyorum, bilerek. Günaydın demiş uzun bir yazı. Günaydın Adem kardeşim demiş. Gününüz güzel, ömrünüz bereketli olsun inşallah demiş. İnşallah, inşallah. Ve mesajında demiş ki Rize'den canım eşimle birlikte kahvaltı sofrasında büyük bir keyifle sizi dinliyoruz demiş. Efendim afiyet olsun. Bu arada yalnız kaldım. Bir bardak da çay ben alabilir miyim? Varsa tabii. Bir bardak da çay ben alabilir miyim? Tamam, olur, gönderelim. Bu arada o Mustafa Bey de gelmiş. Abicim hoş geldin. Bakalım rica etsem ne demiş? Keçulik'ten Uyanık. Nasıl bir çalışmayız? Çalar mısın bu şarkı canım eşime ve Ardeşen'deki Eren Market çalışanlarına demiş. Kolaylıklar diliyoruz. Rize'den Trabzon'umuza geçmiş olsun dileklerimi de iletmek istiyorum. Recep'imden bir daha böyle şey, Recep'im değil, Rabbim'den. Rabbim'den bir daha böyle bir sel felaketi yaşanmamasını temenni ediyorum diye güzel bir mesaj yapmış. Efendim afiyet olsun. Biz ayılamadık, o yüzden dilimiz sürtüyor. Bir bardak çay alabilirsek. Evet, Fatma Hanım da aramıza katılmış. Hello. Bonjour madam. Günaydın abim. Geç kaldın, geç yayına çıktın. Umarım yayını uzatırsın demiş. Ah ah. Vallahi hiç çaktırmayın. Yayına girişe karışmıyorlar da çıkışa çok karışıyorlar. Tam saatinde çıkın diyorlar. Hadi bakalım dinleyelim neymiş. Keçulik, yar uyanık desin. Sonrasında buradayız.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızla Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış, 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir dedi. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 211 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirdiği ikincil kontrol beyanname incelemeleri ve sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda geçen yıla göre %32 artışla toplam 10,1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenledi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki lojistik merkezlere, depolara ve limanlara saldırılar düzenlediğini, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilerinde insansız hava araçlarıyla vurulduğunu bildirdi. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Edeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Yağmurlu güzel bir hafta sonunun ardından. Tabii yağmurun gelmesi güzel ama sellerin olması, bazı yerlerde heyelanların olması bizleri üzücü. Ama yağmur her zaman toprak için, tarım için, üretim için, doğa için her zaman iyi değil mi? Su. Hani insanoğlunun vücudunun yüzde bilmem kaçı da su. Dünyanın yüzde bilmem kaçı da su. Hani radyoda bilmiyor da söylüyor diyeceksiniz de yüzdelik derecesini tam bilmiyorum ama suyun daha fazla olduğundan haberim var. Efendim saatlerimizi 11-13 yaptık. Devam edelim bakalım. Günaydın, selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Sevgili adaş. Vallahi sabah yayına gelmemiş olsam iyiydi, oraya giderdim. Demiş ki çay ve simit sınırsız, buyurun müsait olan gelsin demiş. Ah. Ah. Devam edelim bakalım. Adem abi kolay gelsin demiş. Hoş geldin. Sana da günaydın. Efendim 0532 715 06 94 WhatsApp iletişim numaramız. Efendim ben yalnız konuşunca deli diyorlar ama siz mesaj atınca radyo programı olarak adlandırılıyor. Hadi bakalım güzel bir Mabel Matiz yorumuyla devam edelim. Sonrasında buradayız. Ne mi diyecek numaracı? 0532

0: yıllık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Hayat bizimle akıyor.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Mala yürüm ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Yap bir güzellik dedi Megastar Tarkan. Biliyorsunuz ki Tarkan da Rizeli değil mi? Megastar, dünya starı. Hani onun eski bir şarkıları vardı ya. Hatırlayacak mısınız bilmiyorum. Bir zamanlar şöyle ay diye diye bir hal olmuştuk. Hemen şuradan bulabilirsem Tarkan hazır da onu alalım. Ay diye diye bir hal olmuştuk yani gerçekten. Hemen şöyle neredeydi? Buradaydı. Eski zaman şarkılardan sizleri hatırlatan, böyle bir yerlere alıp götüren. Bak bak ne güzel geliyor. Ah ah, ne adaklar, ne sözler, neler verildi de hiçbiri yapılmadı. Gökyüzüne yazdım adını binlerce yıl. Sen de gel parçasını istiyorum, hayırlı yayınlar demiş. Abi Coşkun'dan beni alan yaşadı, şarkısını istedim demiş. Gitti seni alan, beni alan yaşadı yayını, seni alan yaşadı. Olur olur. Çocuk sabah uyanamıyor ya. Ay, ay kahroldum. Hele bir bakın kim geldi. Açın yolları. Açın. Kurumsal müşteri temsilciniz. Efendim hoş geldiniz. Günaydınlar. Sevgili Zeynep Hanım. Vallahi hafta sonu storylerini kıskanmadık değil yani. İstanbul Boğaz Köprüsü'nde böyle. Gezintiler, tozmalar. Bir de yeni haftada dermiş ki günaydın, hayırlı haftalar Adem Bey demiş. Tabii hafta sonu öyle tatil yaparsan yeni hafta güzel geçer değil mi? Hoş geldin. Sesimizi duyan kimler var? Şöyle Rize, Artvin, Trabzon ya da gurbetçilerimizden ya da yurt dışında. Bu arada minnaklar. Minik öğrencilerimiz ikinci haftaya girdik mi? Evet evet, ikinci haftaya da girdik. Eğitim öğretim yılı. Bu arada sabahları ve akşam böyle dörtten sonra tam da mesai bitimine trafik at safhaya çıkıyor. Daha önceden bölgelerde trafik böyle sıkışık olmazdı. Şimdi herkes de böyle araç olunca trafik yoğunluk sıkışıklıktan ötürü herkeste bir sabırsızlık,

25 yaptık. Günün konusu var mı demiş. Günün konusu yok. Gündelik hayattan doğal. Pazartesi sendrom olur ya. Biz de onu üstümüzden atmaya çalışıyoruz ama sendrom yok. Sevgili Coşkun'u dinledikten sonra sabah sendrom kalmadı. Tez canlı. Bu arada binanın dördüncü kattayız. Radyo stüdyomuz. Asansör şöyle 15-20 gündür yok. Ha açıldı. Bir de şey yapıyorlar, geleceğini böyle müjdeler gibi. Asansörün numarası yanıyor. Görüşürüz, haberleşeceğiz, telefonlaşalım. Asansörün kapı açık kalabilir, dışarıyı görüyor. Bu arada Şahmaran Bungalov, sevgili Mustafa abi de buralardaydı. Ziyaretimize gelmiş, teşekkür ediyoruz. Asansör, onu diyordum. Asansörün numarası yanıyor, çalışmıyor. En alt katta bir bakıyorsun, bekleyene. Ama asansör aslen arızalı. Eski bir çalışmaya daha yer verelim mi? Allah! Hani mesaide olup oturduğu yerden böyle tempo tutanlar oluyor. Dın dın dın dın dın dın dın. Allah Allah! Birazcık da böyle kıpırdamalar. Öf!

0: Kimse şah değil, kimse padişah değil. Güzel bir yorum Sibelcan. Ve devam ediyoruz. Hadi bakalım bir eski bir çalışmaya daha gidelim. Ebru Yaşar yorumu gelecek.
1: Aşkın ateşine dağlar.
0: Bir zamanların çokça dinlenen şarkısı. Sevgili İbo İbrahim Tatlıses.
1: Gönül.
0: Ne klip çekmişti değil mi? Bir de bunun başında bir fragman vardı. Gidiyor geliyor böyle.
1: Aşka yardan başka.
0: Böyle eski çalışmaları duyunca herkes biliyor ve mırıldanıyor değil mi? Başka. Hadi hep birlikte. Son 2, 3, 4.
2: Seni alan benim için doymuş canım.
3: Adem ve Hertel'den.

0: Bugün yine eskilere sardık. Eskiler, eskimeyenler, unutamadıklarımız, aklımızda kalanlar, o güzelim şarkılar. Bu şarkılar bana bir şeyleri hatırlatıyor. Eskilerden şunlar vardı, hiç unutamıyorum dediğiniz. Birazcık eskileri analım mı? Ne dersiniz? Bunları da dinlemişiz ya dediğiniz. Günaydın, hayırlı yayınlar olsun Adem kardeşimmiş. Ardeşen'den selamlar. Lazeri Berepe'den Çağanay parçasını çalarsan sevinirim. Hayırlı yayınlar demiş. Bakalım. Aşk olmazsa insan hayatta. Hayırlı yayınlar. Ben Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu'ndan Hülya ben demiş. Hülya Hanım. Hülya Hanım, tez zamanda görüşmek dileğiyle. Çünkü birkaç mesajımız var size. Bana senden başka çare bulur. Hülya Kantarcı ben. Patron geri döndü diğer dükkandan çekmiyordu. Burada dinleyebiliyoruz demiş. Bize güzel bir şarkı armağan eder misin? Gönderelim. Hayırlı yayınlar. Rize'ye doğru seyir halindeyim. Araçtayım. Bayağı bir eski okul zamanlarıma götürdün beni. Ama şimdi yaş olmuş 45. Yine de seni dinliyoruz. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Eskilerden unutamadığınız güzel şarkıları soralım hadi. Eskilerden böyle hatıralarınızda kalan, şunları da dinlemişiz ya, şunlar da vardı. Tabii dozajı kaçırmadan. Çünkü bizim bazı grup yaramaz dinleyicilerimiz var. Dozajı fena kaçırıyor. Bak bir eski çalışma daha. Raise your hands, raise your hands.
1: Ula Adem. Radyo Karadeniz.

Haydi. Bu arada birkaç eklemeyi yapınca mesaj karışmış herhalde. Hayırlı yayınlar, ben Cumhuriyet İlköğretim Okulu'ndan Hülya Kantarcı. Patron geri döndü. Diğer dükkanımdan çekmiyordu. Dinleyemedim. Bize güzel bir şarkı armağan eder misin? Kanta ne demiş? Kantarcı sensin demiş. Yani sağır duymaz uydurur. Tamam, yine de kantarcı dedim. Kantinci Hülya'mız. Bizim yeni kantincilerimizden. Hani yeni değil. Eski ama her zaman yeni gibi. Her gün yeni bir enerjiyle. Şimdi aramızda kalsın, kimse duymasın. Bir defa bir pot kırdılar, ondan sonra her defasında para alırken tıkır tıkır tıkır tıkır net cevap veriyorlar. Bir gün hani insanoğlu olur, böyle çalışırken bir yerde afyonu patlamamış olur. Hani sabahta böyle çocukları okula götürüyoruz, kantinden bir şeyler alıyoruz. Bir gün hesabı karıştı. Hani düşük bir miktar, misal hani 50 lira verdin de üstüne işte 27 lira çıkacaksın, geriye kaç kalıyor? 9999883 bir mavi ekran verdi. O gün bir küçük bir takılma vardı. Dedik ki buradan anlatmıştık, ondan sonra hesap kitap olunca dümdük. Az önce de benim kantinciyi kantarcı diye söylememe o yüzden hemen yani laf atıverdim. Kolay gelsin. Birazdan göndereceğiz inşallah.

Nereden okullardan söz açılmışken abi Petek Dinçöz'ün bir çalışması daha vardı demiş. Bakalım var mıydı? Tam da buna benziyordu herhalde. Hemen şöyle ne yapıyoruz? Şunu buradan böyle. Hani bu çalışmaları dinleyenler şimdi 40, 45, 50'yi bulmuş. 55'i de bulmuş olabilirler.

Klibini hatırlayan var mı klibini? Klip klip. Bütün liseli, üniversiteli gençler, hani işte televizyon ve medyanın yönlendirmesi bu oluyor. Televizyonda ne görüyorsak buna yönleniyoruz değil mi? Var mı eskilerden hatırladığımız?

O da vardı, hatırladınız mı? Seni veren Allah'a kurban olayım. Kaderin ilk çıkış çalışmaları neredeyse.

Adem Bey sesinizi duyan cennetlik mi desem demiş. Bu cevaba, bu soruya ne dersiniz? Ayşegül Hanım hoş geldiniz.

Cennet cennet. Hoş geldiniz, üçüncü sürümü bitirdim bir kez. Sesinizi duydum demiş. Ya hiç duyamasaydınız? Ya hiç olmasaydı ne olacaktı? Şaka bir yana, sağ olun, teşekkür ediyoruz. Vallahi üçüncü sürgün biz de sonuna geldik ama Çaykur'dan iki gün önce gelen mesajda birazcık böyle kafamızı kurcalar oldu. Kontenjan. Hani 100 kilo kontenjana geçmişler. Üçüncü sürüm sahil kısmı bitmiş. Eskilerden istiyorsunuz, eskilerden çaldırıyorsunuz ya demiş. O zaman hemen de yine sonbaharda sevmiştim seni. Muhammed Ali'den çalar mısınız demiş. Tamam. Yüzünüzü gören, sesinizi duyan cennetlik demiş. Vallahi bugün en son diyeceğim ha. O kadar cennetlik gelince hani şey derler ya, sizin canınız

0: Şimdi benim kliplerle ve eski çalışmalarla böyle amacımız gülmek, gülümsetmek ama şey diyorlar. Adem Bey. Şimdi bana onları demek biliyorsunuz diye söyleyenler kendileri bilmiyor da bana şey yapıyor. Adem Bey. Halbuki benim bildiğimi biliyor. Bana şey yapıyor. Başka. Şey vardı değil mi? Verdan Mardini. Bir dakika. Neydi? Evet, Berdan Mardini. Böyle göndermeler yaparlardı. Şöyle gelirdi.
1: Eritsin kara kışları. Senden çocuğum olsun istiyorum. Gözleri senin gibi baksın. Gören.
0: Eskiler böyle şarkı göndermelerle, dinledikleri şarkılarla içinde mana biriktirip böyle giderlerdi, değil mi?
1: Aynı benim gibi. Biraz deli tıpkı senin gibi her sözüyle aşkım.
0: Çünkü şimdi artık böyle teknoloji çok had safhada, sosyal medyası, Instagram'ı çokça alternatif yazışma ve görüşme uygulamaları var. Bunlar yoktu eskiden. Sadece şarkılarla göndermeler vardı değil mi? Adem Bey seviliyorsunuz demiş. Radyo sevgim ta eskiden gelmekte. Benim etrafımda fazla radyo bağımlısı yok demiş. Bazen görmeyebilirsiniz. Herkesin içinde farklı böyle güzel ne derler, alışkanlıklar. Bazılarına bakarsın ya dersin ki bu bet surat, bu gerilmiş ama içinde tam da onu çözersen içinde çok güzel bir tatlılıklar, mutluluklar, güler yüzlükler var değil mi?

Eskilerden hatırladıklarınızı yazın, gönderin. Ya da yeni şarkılardan buna da yer verelim dedikleriniz varsa. Şöyle Lazca bir çalışma da istenmişti. Hemen onu da sıraya alalım şöyle. Hop. İbrahim Sarı.

Saatlerimiz 11.47 yaptık. Güzel bir yeni bir çalışma. Hani eskilere gidiyoruz, yenilere de. Bazen eski, bazen yeni ama her zaman en iyi müziği sizlere aktarmak için huzurlarınızdayız. Güzel bir Atakan Anaoğlu yorumu.

0: Bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya,
3: peki ya,
0: buna ne dersin?
4: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın bir yere ayrılma.

0: saatlerimiz 11.54. Bugün birazcık kısa oldu birlikteliğimiz ama affola diyelim. Artık bundan sonra böyle sonbaharda, kışın hep birlikte olacağız, değil mi? Evet, evet. İnşallah ya nasip diyelim. Muhammed Ali'den bir çalışma istenmişti dinleyicimizin. Yine sonbaharda sevmiştim seni. Bakalım birazdan sırayı alacağız. Program bitişinde ama kapanışı yapalım. Güzel bir Ayhan Alptekin yorumu. Baba karar reşkimi. Ona şey derler bazen. Onunla baba karar. Değil mi? Baba karar reşkimi hani benim sevdiğim canım benim. Gibi. Şimdi Lazca bilmeyenler error verdi. Şimdi mavi ekran verdi. Bak ne diyor.
1: Tagani mundi uçar. Kodol bokun uçak orça.

Eskiler yine eskiye vurduk değil mi? Efendim devam edelim bakalım. Son mesajları da aktarım. Bu arada kırmadan Muhammed Ali'nin o güzel çalışmasını da gönderip armağan etmiş olacağız birazdan. Güzel bir pazartesi günü daha ortaladık. Selamlar, iyi yayınlar. Murat ben, kulağım sende. Güzel bir Karadeniz demiş. Tamam, birazdan

Uci gaman dureri fortan muşi cibureri. Peyamati evureri gobagara reşke. Hani Lazya bilmeyene gel de bu duyguyu anlat şimdi. Değerli dinleyenler, Lazya bilmeyenler için affola diyeyim ama güzel bir şey. Yani güzel bir söz. Hani bazı duygular böyle anlatılmaz, yaşanır olur ya. O misalden. Anlatılmaz, yaşanır. Eskilere gidelim mi?

Hiçbir şey anlamıyorum demiş. Siz tabii gezin öyle. Gezin, tatil sonrası anlayamıyorsunuz. Vallahi gözümde kalmadı değil. Boğaz Köprüsü'nün altında böyle manzarada. İstanbul'u sevenler var, sevmeyenler var. İstanbul tamam yaşanmaz ama gidip gezip görmek, güzel bir akşam geçirmek olurdu değil mi? Işıklar altında. Hayaller ve hayatlar. Hayaller Paris değil, İstanbul. Gerçekler radyo stüdyosu. Öyle paydosu oldu ya. Bizim müdür hanım boşa düştü. Geliyor.

Hakkı söylen oldu hadi. Kapıyı kapat. Bir görelim şöyle bir döktürürken ya. Olur. İsteyince.

kısa süre sizlerle birlikte oldum. Şöyle bir buçuk saatlik zaman diliminde affola diyelim. Eğer ki bir kusurum olduysa... Ooo fotoğraf da gelmiş. Manzara fotoğrafı da gelmiş. Ama güzel bir fotoğraf değil mi?

şey yaparlar ya. Bakalım acaba bir dinleyicim yapar mı? Adem yine Hertel'den yayında. Şey, Boğaz Köprüsü'nün altına. Olabilir aslında ya. Radyo Karadeniz yayında. Değil mi? Olur mu? Efendim, her yeni gün bir öncekinden daha güzel olsun. Her yeni gün güzel, umut dolu, sağlık dolu, huzur dolu. Güzel günleriniz olsun. Yüzünüzü gülümseten o güzel insanlar daha fazla karşınıza çıksın. Nasipse yarın aynı saatte, aynı frekansta buluşmak dileğiyle. Yüzünüzden gülücük,

0: konuştuk, yetti. Gönlünüze renk katan, aklınızdan geçenleri dile döken program. Adem'le Hertel'den sona erdi.
1: Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: daha dinamik,
1: daha güncel,
2: daha güncel,
1: daha çok müzik,
3: daha samimi,
4: herkes burada olacak,
1: daha romantik,
3: daha romantik,
0: daha güçlü.
5: Burası Radyo Karadeniz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilip belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı soruşturmaya ilişkin. Soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır dedi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırdığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2011 taşınmazlı 30 anonim şirketinde aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Şirketlere kayyum atandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nin bu yıl 26-27 Eylül'de 75 ilde yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirileceğini belirterek 17 yerli ve yabancı filmin izleyiciyle buluşacağını, festival süresince film biletlerinin 90 lira olacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde 55-57 milyon kişide demans olduğunu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiğinin tahmin edildiğini, Alzheimer hastalığı ve demansın Türkiye'de de halk sağlığını etkileyen önemli sorunların arasında bulunduğunu bildirdi. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediliyor. Tahmin ediliyor.
2: Haber.

İstersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: bakar mı? Biraz riyalım bakar mı?
1: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 0694 0532 715 0694 Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilip belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı soruşturmaya ilişkin. Soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır dedi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırdığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2011 taşınmazlı 30 anonim şirketinde aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Şirketlere kayyum atandı. Balıkesir'in Karasi ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu. Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Profesör Doktor Ahmet Evlice, cilt altına uygulanan otomatik enjeksiyon cihazı sayesinde Alzheimer hastalarına yönelik antikor tedavisinin artık evlerde kullanımının mümkün olduğunu belirterek, Alzheimer tedavisinde gelecekte tedavinin yalnızca hastanede değil, hastanın kendi evinde de sürdürülebileceği bir döneme doğru ilerliyoruz. Ancak ülkemiz açısından ayrıca belirtmek gerekir ki, söz konusu ilaç formu henüz Türkiye'de ruhsatlı değil, dedi. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Geleceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

bildi. 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla retroya başladık bugün Coşkun Sabah'la. Hatıram olsun dedi. Ebru Yaşar'dan çok eski bir şarkı dinleyeceğiz. İlk olarak Zerrin Özer'den dinlemiştik bu şarkıyı. Ağlayamıyorum. Hoş geldiniz.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

Bugün 21 Eylül, yeni haftanın da ilk çalışma günündeyiz. Peki tarihte 21 Eylül'de ne olmuş diyenler? 2001'de dönemin en popüler aşkı yeniden alevlenmişti desek yeri. Ünlü manken Çağla Şikel kısa bir ayrılığın ardından Beyaz'la barıştıklarını müjdelemiş ve benim paralı pullu gözüm yok, zaten Beyaz bana öyle değerli hediyeler almaz diyerek manşetleri de süslemiştim. Ege'den Yalan'ı dinledik. Emircan İrek ilk olarak Ferda Anıl Yarkın'dan dinlediğimiz şarkıyı seslendiriyor. Ayrılmayalım.

Mehmet Erdem cover konusunda gerçekten başarılı isimlerden bir tanesi. Sevemedim Karagözlüm sonrasında Yenifer'le 80'lerde dolaşıyoruz. Şarkımızsa Sensiz Olmuyor.

2000'lerdeyiz. Sinemalarda fırtınaları estiren ve Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Abuzer Kadayı filmi ortalığı karıştırmıştı. Hatırlayanlar var mı? İbrahim Tatlıses filmde kendi hayatının izinsiz anlatıldığını iddia etmişti ve yapımcıları da ihtarname çekmişti. Ayşegül Aldinç'ten 1996 yılında seslendirdiği Beni Hatırlayı dinledik ve Dilburak Benim Sevdam albümünden hatıraları seslendirecek.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Metin Akman 1999 yılında seslendirmişti bu şarkıyı. Unutsana, Ferdi Anıl Yarkın'la 1993 yılına gidiyoruz. Şarkımız Sah Tanıma Beni.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 0694 0532 715 0694.

sevinmeyen hatıralar sonrasında bugün kapanış şarkımız Funda Arar'dan bir cover olacak. Gözleri aşka gülen. Retro'da yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
1: Radyo Karadeniz.

Güzel bir hafta, güzel bir pazartesi günü olsun diye hayatın ritmine başlıyoruz. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Yine her zaman olduğu gibi gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de yine çok sevdiğimiz şarkılara, günün güzel haberlerine eşlik edeceğiz. Siz de bana eşlik etmek isterseniz radyonuzun sesini biraz daha açın çünkü hayatın ritmi başlıyor. Önünüzdeki iki saat boyunca pazartesiden birlikte keyif alacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rana, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.

0: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde ne denli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
2: Is this real? Is he gonna die?
3: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
1: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler.
4: There is no deeper tie, no stronger bond.
5: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You're my person.
6: Cinevizyon.

Yeni haftaya başlarken aklınızda yeni fikirler varsa, kendiniz için yeni kararlar aldıysanız ve bu kararlardan biri de spor yapmaksa eğer, yürüyüşle, koşuyla başlayabilirsiniz. Fakat spor yaptıktan sonra gelen mutluluğu hiçbir şeyle tarif edemeyenler var. Şöyle ki, gerçekten mutluluk hormonu egzersiz yaptıktan sonra tavan yaptığı için kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. Ne kahve içtiğinizde ne tatlı yediğinizde bu hissi alamıyorsunuz. Dolayısıyla buna sporcu, koşucu sarhoşluğu deniyor ya da koşucu kafası. Uzmanlar antrenman sırasında aniden gelen o tarif edilemez coşku ve hafiflik hissinin sırrını çözmüşler. Bilim dünyası sıradan bir koşuyu kimyasal bir keyif yolculuğuna dönüştüren nörokimyasal mekanizmayı ve bu hissi yakalama şansınızı artıracak yöntemleri açıklamış. Şöyle ki, siz de gerçekten kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız işin sırrı beynimizdeki kimyasallardı ve o kimyasalları harekete geçirebilmekti. Koşu sırasında, egzersiz sırasında orta ve yüksek yoğunlukta çaba sarf ettiğimizde endokannabinoid sistem harekete geçiyor ve dolayısıyla spor bittikten yarım saat ile 45 dakika sonra yüksek seviyede kalmaya devam ettiği için aşırı coşkulu, mutlu, kaygısız hissediyorsunuz. Aynı zamanda acı hissi de azalıyor, ruh hali iyileşiyor, strese karşı da direnç kazanıyorsunuz. İşte bunun için doğru spor yoğunluğunu yakalamak lazım. Kendinizi doğaya bırakmak lazım. Doğada spor yaptığınızda daha kolay yakalıyormuşsunuz. Akıllı saatleri ve tempoyu tutturmanız gerektiğini söylüyorlar. O tempoyu yakaladığınız vakit zaten o mutluluğu hissettiğinizi söylüyorlar. Peki fazlası zarar ama unutmayın. Herkesin de bu koşucu sarhoşluğunu yakalayamadığını söylüyorlar. Acaba siz yakalayabildiniz mi? Bir deneyin bakalım spordan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

şu sosyal medyada gençler için yapılan yasaklar için bence çok geç bile kaldılar. Avrupa Birliği 13 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Hatta AB çocuklar yasası resmen yasama sürecine sunuldu. 13 yaş altında sosyal medya yok, 15 yaş altında da kişisel hesap yok diye konuştular. Biraz daha erken alabilselerdi bu kararı, geride bırakacağımız bir nesil de kurtarmış olurduk ama onlar sosyal medyada iç içe büyüdüler. Avrupa'da gençlerin günde 4 ila 6 saatini ekran başında geçirdiğini düşünecek olursak bu yasağın geç bile kalınmış olduğunu düşünüyorum ben. O halde henüz yasaklar devreye girmeden biz kendi kurallarımızı koyalım, kendi yasaklarımızı hayata geçirelim geç kalmadan daha fazla.

Yeni bir mevsime başlarken kendinizi daha verimli şekilde hazırlamak istiyorsanız eğer birkaç küçük tüyo vereceğim size. Dikkat ettiyseniz her yeni başlangıçta, her mevsim geçişinde ya da her hazırlık sürecinde uykunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Yine uzmanların tavsiyesiyle bu mevsim geçişinde uyku düzeninizi oturtmanız gerektiğini söylüyorlar. Uyku problemleri için, özellikle uykusuzluk problemleri için bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyen araştırmalar, yaz mevsiminden sonbahara ve dahi sonraki mevsimlere geçerken de uyku düzeninizin yerinde olması gerektiğini söylüyorlar. Bu yüzden uyku problemlerini göz ardı etmeyin. Tabii ilk önce bir gardırop düzeni yapmak lazım mevsim geçişinizde. Gardırobunuzu düzenlemeye bakın. Yazın yarıda bıraktığınız her neyse, bir el işi olur, kitap olur, onları da tamamlamadan yeni bir mevsime geçiş yapmayın. Fotoğraflarınızı düzenleyin ve tabii ki cildinizi yeni mevsime hazırlamak için cildinize yatırım yapın. Ruhsal ve fiziksel gelişim için de spor yapmayı ihmal etmeyin diyelim. Yeni gelen mevsimde, sonbaharda her yeni gelen gün güzellikler getirsin bize diyelim ama o günleri güzel yaşamak için biz de kendimizi hazırlayalım.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi mikroplastikler hayatımızın her alanında var değil mi? Kabul edelim artık, çünkü plastik hayatımızın her alanında var. Yani kullandığımız tabletlerden, bilgisayarlardan, televizyonlardan tutun da ev eşyalarından tutun da mutfak eşyalarına kadar her alanda var. Plastikten kaçamıyoruz. Kozmetikte de var. Artık yani kullanım alanını ne kadar azaltırsak o kadar iyi, evet. Bunun için bir mikroplastik detoksuna girmek lazım. Peki nasıl azaltırız bunları? Tabii ki tamamen kaçınmak imkansız olduğu için vücudumuz üzerindeki etkilerini en aza indirmeye çalışacağız. Antioksidanlar kullanarak, iltihaplanmayı azaltarak mikroplastiklerin vücut üzerindeki etkisini hafifletebiliriz. Sağlıklı beslenerek, taze meyveler, sebzeler, işlenmemiş etler, kuru gıdalar tüketerek bu etkiyi azaltabiliriz diyorlar. Aynı zamanda mikroplastik kullanımını azalttığınızda da tabii ki tüketimi de azaltmış olacaksınız. Çünkü gözle görülmeden vücudumuza giriveriyorlar. O halde sağlıklı bir hafta olsun. Bugünden itibaren plastikleri hayatımızdan olabildiğince uzaklaştıralım. Belki tamamen değil ama olabildiğince.

Yeni bir mevsimi karşılamak eskiden bu kadar önemli değildi. Günümüz koşullarında her şeyi çok önemli hale getirmeye başladılar bu sosyal medya yüzünden. Şöyle bir bakıyorum da her taraf böyle sonbaharlık kabaklarla, bal kabaklarıyla donanmış, donatılmış durumda. Peki kendinizi nasıl yeni bir mevsime hazırlayarak girebilirsiniz? Yani nasıl hazırlarız kendimizi? Sağlığımızı daha yüksek tutarak, bağışıklığımızı daha yüksek tutarak evet olabilir. Yeni bir mevsime kendimizi nasıl hazırlarız? Belki biraz da tarzımızı yenileyerek olabilir. Olur ya, belki yeni bir saç stili, belki yeni bir saç rengi deneyebilirsiniz. Yeni sonbaharlık kıyafetlerle trende ayak uydururken, biliyorsunuz bu sonbaharda trendlerde özellikle önümüzdeki mevsimde canlı renkler pek gözde olacak. Hani dünya rengini yitirdi diye düşünmeye başladık ya 2010 yılından sonra, 2000'li yıllardan sonra dünya yavaş yavaş rengini yitirmeye başladı diyorlar. Griler, beyazlar, bejler çok fazla ortalıkta. O halde ne yapacağız? Bu mevsimde çokça renk kullanacağız. Rengarenk bir mevsim olsun diyelim, rengarenk olsun hayatımız. Hayatımızdaki rengi artırabilmek için de biraz da yüzümüz gülümsesin bence.

Şimdi tatil resmen bitti diyenler varsa aranızda, bize her gün tatil diyenler de varsa aranızda, tatil bittikten sonra insanların normal hayata alışması biraz daha zor olabiliyormuş. Okullar açılıyor, işbaşı yapıyoruz, tatili bitiriyoruz resmen. Fakat tatil dönüşünde yaşanan o isteksizlik, halsizlik, odaklanma güçlüğü geçici bir süreçmiş gibi gözükse de eğer uzuyorsa, 2 haftadan uzun sürüyorsa aman dikkat diyor uzmanlar. 2 haftadan uzun sürmesi halinde bir psikoloğa, bir uzmana başvurulması gerektiğini söylüyorlar. Sizin tatil bitti sendromunuz ne durumda? Geçti mi? Hayata, normal hayata, gündelik hayata alışabildiniz mi? Nasıl gidiyor?

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırıldığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2011 taşınmazlı 30 anonim şirketinde aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Şirketlere kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilip belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı soruşturmaya ilişkin soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış, olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır dedi. Ünlülere yönelik yürütülen iki ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında olan Afra Saracoğlu ise havalimanında gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Ukrayna ile savaşı nedeniyle dizel yakıt endüstrisinin kontrolünü kaybettiğini bildirdi. Trump, rafinerilerinin büyük bir kısmı bombalandı ve en azından geçici olarak faaliyet dışı kaldı. Bu saçma ve bitmek bilmeyen savaş sona erdirilmeli. Her ay çoğunluğu askerlerden oluşan 25 bin kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle tüm dünya acı çekiyor. Ne büyük bir utanç ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Edeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

Sabah kolayca uyanabilmek için gece rahatça uyumak lazım. Uykunun nedenli önemli olduğundan pek çok kez bahsettik. Özellikle bu mevsim geçişinde de, özellikle okulların açıldığı bu dönemde de, iş hayatına, normal hayata geri dönüş yaptığımız bu dönemde de uyku düzenimizi bir rayına sokmak gerekiyor tabii ki. Fakat bir türlü akşam uykuya dalamıyorum diyorsanız eğer, akşam yemeğinden sonraki o tatlı isteğiyle de başa çıkabilmek ve uykuya kolay dalabilmek için uykuyu destekleyen 4 tatlıdan bahsedeceğim size. Bu tatlıları yedikten sonra mışıl mışıl uyuyacağınızı söylüyorlar. Hem de tatlı ihtiyacınızı geçirecekmiş. Uyku öncesindeki en iyi seçeneklerden biri vişne suyu. Ama siz vişne suyu sevmiyorsanız ve biraz daha sağlıklı bir şeyler olsun istiyorsanız, sade kefirle vişne suyu bir araya getirince inanılmaz ötesi uyku getiriyormuş, bir deneyin. Muzlu dondurma, evde yaptığınız muzlu bir dondurma, hiç şekersiz, az muzla, az sütle blenderdan geçirerek böyle yoğun kremsi bir kıvama getirdiğiniz muzlu dondurma da uykuyu çok hızlı getiriyormuş. Bir, kendinize meyve salatası yapabilirsiniz yoğurtlu diyorlar, ya da bitter çikolata yiyebilirsiniz. Bitter çikolata hem sabah uyandırıyor hem de gece uyutuyor, fark ettiniz mi? Hayatımızdan eksik etmeyelim o halde.

öz bakım deyince aklınıza sadece cilt bakımı, saç bakımı, işte ne bileyim tırnak bakımı gelmesin. Öz bakım deyince aklınıza kendinize iyi davranmak da gelsin. Kendinizi olduğunuzdan daha iyi hissetmek için ruhunuza da iyi bakacaksınız. Yani sadece dış görünüşünüze, sadece fiziksel görüntünüze değil, ruhunuza da iyi bakmanız gerekiyor. Kişisel bakım deyince aklınıza bu da gelsin. Peki kendinizle ilgili neleri ihmal ediyorsunuz? Mesela yardıma ihtiyacınız olduğunda birilerinden yardım istiyor musunuz? Yoksa her işi ben yaparım diyenlerden misiniz? Mükemmeliyetçiliği değiştirmek, yardım istemek, ihtiyacınız olduğu anda yanınızda birilerin olmasını istemek de kişisel bakım alanına giriyor. Sınırlarınızı belirlemek, hayır diyebilmek, yeri geldiğinde kararınızı tamamen kendinizin verebilmesi de kişisel bakım. Hayatınızı kendinize göre programlamak da kişisel bakım. Kendinizle ilgili ihmal ettiğiniz, belki de bazı şeyleri hayata geçirdiğinizde, öz bakıma daha fazla önem verdiğinizde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz, unutmayın.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rayna.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

son zamanlarda yapay zekayı çok fazla kullanır olduk ama yapay zeka ile alakalı da böyle tatsız haberlerde duyuyoruz. Peki siz ne kadar kullanıyorsunuz yapay zekayı? Yani sohbet etmekten, dertleşmekten, kahve falına bakmaya kadar, bir şeylerin cevabını aramaktan, en ufak bir takıldığınız mevzuda sormaya kadar her şeyi yapay zekadan bekliyorsanız eğer, yapılan bir çalışma. 4 ay süren sık yapay zeka kullanımının kullanıcıların nöral bağlantılarında %47 oranında düşüş yaşadığını ortaya çıkartmış. Yani şöyle açıklayayım size. Yapay zeka kullananların beyin aktivitesi yarı yarıya azalmış. Planlama, fikir üretme, düşünme gibi zihinsel beyin aktivitelerinin çok daha yavaşladığını fark etmişler. Yani her şeyi yapay zekaya sormayın, biraz da kendiniz düşünün, çözümü kendiniz bulun diyorlar. Ben değil, bilim insanları.

Hayatın her alanında bir eskiye özlem, bir geçmişe yolculuk var. Eski yıllardaki fotoğraflara bakıp eski yılların daha renkli olduğunu düşünüyoruz son yıllarda. Hayat grileşmeye başladı. Gri beyaz krem tonlarından ibaret mesela. Şarkılar daha renkliydi eskiden. Hayat, belki de dünya daha renkliydi eskiden baktığınızda. Ya da biz daha renkli görüyorduk. Acaba bakış rengimizi mi kaybettik? Gözlerimiz daha renkli baksın. Rengi ne olursa olsun gözlerinizin etrafı güzel görün. Peki, özlediğimiz o yıllara bu kez Kenan Doğulu götürdü bizi tavlayla. Mirkelam'a saygı albümünde vardı biliyorsunuz. Mirkelam şarkıları albümündeydi. Kenan Doğulu seslendirmişti. Vakti zamanını Mirkelam'dan dinlediğimiz tavlayı bu kez Kenan Doğulu yorumuyla dinledik. Hayatın ritmine devam edelim. Günümüzü renklendirelim. Günü, yaşadığımız anı, hayatı daha renkli görelim diye. Melis Fis radyolarınızda ama Kara Kedi ile.

Bugün de bizi dinledikten sonra pazartesinden daha fazla keyif aldığınızı düşünüyorum. Bugün de hayatın ritmiyle günü keyiflendirdik. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Ben Rana, mikrofon başından ayrılayım ama siz radyonuzun başında kalmaya devam edin. Çok sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda olsun. Yarın pazartesiye yeni başladığımıza göre yarın yine görüşeceğiz. Yarın yine hayatın ritminde, yarın yine bu frekansla buluşmak üzere diyelim. Gününüz güzel, radyonuz açık olsun. Hoşça kalın.

0: Rana'yla hayatın ritmi sona erdi. Sona erdi. Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
2: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 0694 0532 715 0694.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. En doğru frekanstasınız.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Bu da sesinizi duyurmanın bir yolu. Ama galiba biraz eskidi. Reklamınızı ilkel yöntemlerle mi yapmak istersiniz, yoksa bizimle mi çalışmak istersiniz?
2: Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz.
4: Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
1: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
2: Yüz karası.
3: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
0: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
4: O böcekler gerçek mi?
2: Evet gerçekler ve çok ucuza satılıklar. Cinevizyon.
5: Dinle.
6: Alay günkü gibi yarın sevda.
1: Bravo.
5: Bunlar senin için.
7: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
8: Kesintisiz en iyi müzik.
9: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
8: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

çiçek açtım toprağına sevdu. Kat beni vatanına, kurban olayım yarim. Ömrümden eksik olma güzelim.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Yok avuçlarımda, meğerse gözlerinin perdesisin. Bakışlarımda meğerse onca zaman, yüreğimi saran duman. Sen hasret

0: bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana. Kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: sevgi.
1: Burası Radyo Karadeniz.
0: Beni bırakıp böyle gitmezdin hiç. Yapmazdın. Ayları geçmeyi ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle

Bile gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen dilisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezsin.

0: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.
1: Karadeniz müziğinin en iyileri burada.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

0: kalmadı bir sözüm sana diyecek. Yürek mi bıraktım seni sevecek? Sanma pişman olur af dilenecek. Andolsun bir
1: burası
0: daha seni
1: Radyo Karadeniz.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.